0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım. Yörük.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok. Tabii.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim benim.
1: Ben ikna oldum. Görük.

0: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gideceğiz. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi nasıl keseyim? Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tekeliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı
1: samimiyetten
0: dolayı yapmaz. Tanımadık. Körük.

0: şöyle geleceğim, müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Tabi el böyle yani. Şotalak gibi aşk. Şöyle var da. Şolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim. Görün görün.

0: Bebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım elektrikte gitti. Elektrikçi aradım dedim ki. Bir de baktım camdan aşağı sokar elektrik yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor buraya yanmıyor bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim komşulara dedim ki ne ben yapmadım kim bu dedim yani aramızda şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani. Çaktırmadım kardeşim ne yapacağız yani.
2: Yörük.
3: Gözün kör olsun herif. Boyun devrilsin herif. Pazar market bilmezsin. Boyun.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani.

0: Kahvesi Yörük FM'de.
1: Bak mesela zenginler Antalya'da Akdeniz akşamlarını çalıyorlar ya. Biz Kur'an çalsın Uygar Doğanay, Gökhan Doğanay tarzları. O Eyüpan, Enver Yılmaz mahpus damları. Yörük.

0: Mesela bak, pantolonlarda iki tane cep var ya arkada. Hiç düşündünüz mü? Niye bir tanesine cüzdan konuluyor da diğeri boş? Adam onu iki tanesini boşuna mı yapmış? Birine tamam cüzdan, diğeri ne? Hiç düşünmediniz değil mi?
1: Düşünmedik abi.
0: Ankaralılar için yapıldı ki. Şimşir kaşı koyacağım bir. Ondan sonra tarak koyacağım iki tarak. Şu normal siyah küçük taraklar var ya, her gittiğim yerde şey yapacağım. Görük.

0: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım.
1: Görük görük.
2: Hayırdır kardeşler, bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
1: Neyse boşver. Kalbimde bir sızı.

0: Çok zor bir çekimin, çok projem çekimin sonuna geldik. Benim sanat hayatımda görüp görebileceğim, yaşayıp yaşayabileceğim ben de burası masada. Yani dua yerlerinde Allah böyle bir şey nasip etmiş. Benim de oraya
1: hocalar hak hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bana çok büyük bir gurur yaşattınız. Ömrünüz var. Davacılıklar mı? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Beni sağlık. Arkanıza helal edin. Hocam da Allah senden de razı olsun. Bu kadar sabırlı bir araya geldin. Ya bir bak bir bak. Evler 70 yılında kanal göndersin buraya top kimse toplayamadım. Gelin mi
2: kardeşim? Hayırlısı olsun bu halde.

0: Abi.
1: Tamam, neden oldu Fırat abi?
0: Neden oldu?
2: Gel.
0: Ölürüm lan.
2: Tamam abi.
0: Bu yıkkada ya. Bu şey.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Hayırlı cumalar hacı abi, hayırlı cumalar.
2: Aman herkes bu tarafta ya.

0: olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
1: Görük efem, görük efem.

Kekliğin gayadan sekti sekiş, gelinle kaynananın ettiği çekiş. Yar eliyle dikilen dikiş,

0: Reklam tanıtır.
1: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
0: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren. Uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal

0: belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537-881-6617, 537-881-6617, Akdeniz Mersin.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
11: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
8: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
11: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616, Akdeniz Mersin.
14: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.

0: 0533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Sabahın Mehtabı programı yeni bir güne neşe, hareket ve oyun havası getirmek için başlıyor.
2: Herkese günaydın. Mehtap mikrofon başında. Yine bu sabah da sizlerle beraberiz. Yeni bir sabah. Yeni bir enerji. Yeni bir umut.

0: Bu bayram çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar. Yörük.
1: Sabahın mehtabı geldi, ortalığı Ankara havası sardı. Mehtap'la enerji dolu bir sabah başlasın.

0: körük.
1: Sabahın mehtabından herkese günaydın. Erdemli'den Anamur'a, Tarsus'tan Mut'a, tüm dinleyicilerimizi Yörük Neşesi ve Ankara'nın hareketli şarkılarıyla güne başlamaya davet ediyorum. Sabahın mehtabı başladı.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
5: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
6: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi

0: sitesi Mersin.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
6: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: Su hayattır. Su Hastanesi.
10: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
9: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
13: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
14: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
13: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515 3038 515 3038 Erdemli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
1: Yörük. Toroslardan denize uzanan bu güzel şehirde yeni bir sabaha birlikte uyandık. Güne sakin bir tebessüm, kulağınıza güzel melodiler bırakmak için buradayız. En hareketli şarkılar bu frekansta Yörük Efendi.

0: Görük.
1: Güne pozitif başlamak isteyenler şu an doğru frekansta. Sabahın mehtabından bir şarkı sizler için çalacak. Dinlemeye devam edin.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya .com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
7: Mersin 51 metal boru profil saç, her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri, bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
12: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
13: Aa, Daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin. Sayın çiftçiler, Yaşı Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşı Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
14: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 16.

0: 52 0532 787 16 52.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
2: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
5: Yörük. Sabahın mehtabında tempo yüksek, neşemiz yerinde. Hadi kalkın güne birlikte oynayarak.

0: sizin için bayram zamanı nedir?
1: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
0: Mutlu bayramlar Türkiye.
2: Yörük.
3: Sabahın mehtabıyla neşeniz bol olsun. Dertleriniz hiç olmasın. Dinledikçe enerji veren bu programda dertlenmek zaten mümkün değil.

0: körük.
1: Günaydın, güneş torosun ardından gözünü açtı. Sabahın mehtabı Yörük FM'de. Çaylarınız, kahveleriniz hazır.

0: Sabahın Mehtabı programı reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla

0: konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar adında Erdemli var.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi.

0: şeyler.
1: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Sabahın Mehtabı programı devam ediyor.
12: Yörük.
13: Bu şarkı bir yudum çayınıza, bir tebessümünüze eşlik etsin. Sabahın Mehtabı sizlerle.

0: Sabahın Mehtabı programı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı

0: 400 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla sade soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
5: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi Güzeloluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
7: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
9: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
9: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada.
12: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
15: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
16: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram

0: 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Yörük Ozanı başlıyor.
3: ...105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, Sözün Özü'yle başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Dağların serinliğini, yaylaların huzurunu getiren türkülerle birlikteyiz. Mersin'den tüm dinleyenlere Yörük FM 105.7'den selamlar.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirlerin ortasında bile sizi memlekete götürür. İşte o yolculuk, Yörük Ozanı'nda sürüyor, Türklerle kalın. Yörük FM 105.7 frekansından ayrılmayın.

beyler geldi geçti, nice derviş nice serden. Kimi güldür kimi diken, ben yolcuyum sorma neden. Hakikatte yol belli, yolcu belli. Nice beyler geldi geçti, nice derviş nice serden. Kimi güldür kimi diken, ben yolcuyum sorma neden.

0: ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: ettiğinizde sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Yörük Ozan'ı devam ediyor.
10: Her yörenin ayrı bir hikayesi var ama hepsinin ortak dili türkü. Şimdi sırada yine yüreğe dokunan bir eser var.

Sen giden yüzüm gülmez oldu oğlum. Yokluğum, yokluğum, ölüm hasretin kefenim oldu oğlum. Ah saçlarım aklar, bak

dinlediğiniz türkü, belki de bir yaylada söylenmiş eski bir ezginin yankısı, rüzgarın taşıdığı bir hatıra gibi yavaşça kalbinize dokunuyor.

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği.

0: yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Su hayattır. Su hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Adana'ya gidekmiş, şalvarından giyekmiş, kebabından giyekmiş, hey kardeş gel gidekmiş.
6: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
7: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
6: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
8: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel. Her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
9: Ustam Çiğ Köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
11: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
12: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
13: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo kızıldem çay 250.

0: 149.90 Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı, 149.90 Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
1: Kalite burada, ucuzluk burada.
2: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
5: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Beyaz araba, beyaz araba çekil. Çekil, kırmızı araba. Sen de, sen de. Şeridi boşaltın. Şeridi boşalt, emniyet şeridini boşalt.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiyat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini

0: geçmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
7: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet. 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü. 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet. 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre. 110 lira yerine 99 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
8: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54 235 61 54 Akdeniz Mersin.
13: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobil

0: Ya da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 800

0: 27 82 82.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: anda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: En iyi ve en yeniler. Görük efendim.

0: Reklam tanıtır.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu,

0: Meltemli Belediyesi limon çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533-974-4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537-881-6617, 537-881-6617, Akdeniz Mersin.
10: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
11: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
9: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
14: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
15: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
16: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
17: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
18: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
19: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
20: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
21: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
22: Ankara Bebesi başlıyor.

0: Bu sabah başka bir güzel olacak gün. Büyükler ziyaret edilecek, eller öpülecek, şekerler, çikolatalar yenecek ve kolonya sürülecek. Çünkü bugün bayram, bayramınız kutlu olsun.
1: Ankara bebesi Yörük FM'de.
2: Ankaralı erkekleri savunacağım. Kadınların da aklını şüphelerden arındıracağım.

0: Ankara'da denizimiz yok ama içinde boğulmuşluğumuz çok. Tabii.
1: Adam.
0: Çok boğulmuşluğumuz var yani, denize gerek yok kardeşim benim.
1: Ben ikna oldum. Yörük.

0: Ankara Bebesi devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları,
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
8: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
9: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 200

0: 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü. 269 lira yerine 239 lira. Baby turko ıslak mendil 90 adet. 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre. 110 lira yerine 99 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Mersin 51 metal boru profil saç, her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşe bent demir çeşitleri, bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 7294. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz. Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir.

0: hayatını kolaylaştırır.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Angara bebesi devam ediyor.

0: keseyim. Çat çat çat çat. Abi nasıl keseyim falan filan yapar. İkincide de gene yapar. Üçüncü, dördüncüye doğru artık telefonla konuşur yanında. Saçını tek eliyle yıkar şöyle. Artık ne oluyor? Artık şeylik bağlı oluyor. Dostluk bağlı olduğundan dolayı.
1: Samimiyet.
0: Samimiyetten dolayı yapmaz. Tanımadık. Yörük.

0: Ankara bebesi.
1: Ankara bebesi.
2: Mesela bak Ankara'da tanımadığa gidiyor. Her zaman berberde de öyle bak. İlk berbere bir gidersin. Abi

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Aç aç abartın. Pat pat pat. O ses kardeş Ankaralı aşka getirir.
2: Yörük.

0: şöyle gelince müziği açacağım. Bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom bom diye. Bu bir aşk kardeşim, bu bir tutku.
1: O vites attırma
0: falan. Abi el böyle yani. Çotalak gibi. Şöyle var da. Çolak gibi baba, bu şekilde. Bu bir aşktır kardeşim.

0: bebesi Yörük FM'de.
1: Şimdi geçen gün eve gittim ya. Oturdum neyse televizyona şöyle bir baktım. Telefon dedim alayım onu. Tam telefonu elime aldım, elektrikte gitti. Elektrikçi aradım, dedim ki bir de baktım camdan aşağı sokar elektriği yanıyor yani bu kadar yani. Aşağı yanıyor, buraya yanmıyor, bir tuhaf. Oranın sadece şeyinden faydalanıyoruz. Abi dedim bu nasıl bir iş dedim yani. Bizim dedim sokakta dedim elektrik dedim yok. Aşağı sokakta dedim var. Kardeş aradan 5 dakika geçmedi. Aşağıyı da kestiler. Yani benim adamlar bu kadar iyi çalışıyor da burayı açmalar lazım, aşağıyı da kestiler. Yani onlar da çıktı falan filan. Ben de onlara eşlik ettim, komşulara dedim ki ne ben yapmadım, kim bu dedim yani, aramızda sizi şikayet etmişler dedim. Tabii onlara katıldım yani.
2: Çaktırmıyor.
1: Çaktırmadım kardeşim, ne yapacağız yani? Yörük.

0: Kardeşim bak bir de evden 5 dakika diye çıkarsın, tamam mı? 1 saatte geri eve dönemezsin. Nere olabilir biliyor musun? Neredir, hiç tahminin var mı?
1: Arkadaşların yanı falan mı?
0: Yok. Mahallenin bakkalı 1. Mahallenin manavı 2. Mahallenin büyük abilerim 3 yani.

0: Ankara bebesi sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Erdemli

0: Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam kazandırır.
4: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
5: Türkiye Vestel'leniyor.
6: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
7: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet. 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü. 269 lira yerine 239 lira. Baby turko ıslak mendil 90 adet. 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre. 110 lira yerine 99 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
8: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsan Startel ızgara ayaklı 30'a 40 cm 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 85 79.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
6: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
5: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
12: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
13: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl

0: oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55

0: 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın 2. ve 3. günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden Büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın 2. ve 3. gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleriyle iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
8: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
7: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makinesi.

0: makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yahşi Tarım Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
2: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
6: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
9: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa,
12: Daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
13: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
14: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Fıkır fıkır dakikalar başlıyor.
15: Görük.

0: bayramınızın büyük bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.
1: İçinizin kıpır kıpır olacağı şarkıları dinlemeye 105.7'de devam ediyoruz.
2: 105.7 Yörük FM.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar devam edecek.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam kazandırır.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
0: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet. 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü. 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet. 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre. 110 lira yerine 99 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
5: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Nexam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
7: Melpa Art.

Çelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
1: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
0: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Fıkır fıkır dakikalar devam ediyor.
2: 105.7 Yörük FM.
1: Yörük FM'de fıkır fıkır parçalar tüm hızıyla devam ediyor.
2: 105.7 Yörük FM.

0: Fıkır Fıkır Dakikalar sona erdi.
1: 105.7 Yörük FM.
2: Reklam tanıtır.
3: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde.

0: Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi. Sandviç panel çeşitleri. Herebat'ta boyu profil köşebent demir çeşitleri. Bordeks alçıpan OSB çeşitleri. Çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri. Metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpaç Çimsa Beton Karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
11: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
12: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
16: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin

0: Kafe Yanı 0530 259 1333 Erdemli.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 6617 537 881 6617 Akdeniz Mersin.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Buruk FM. Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Kalplerin Sesi Yörük FM. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Reklam kazandırır.
4: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
5: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata Mavi Beyaz Eşya.com'da.
6: İster tıkla. İster uğra.
7: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir.

0: ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
2: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira, baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira, baby turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira, Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
5: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç, bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, Ustam Çiğ Köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam Çiğ Köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
8: Ustam Çiğ Köfte, Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için

0: elit şalgam için.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
4: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Yörük.
10: Selefke'ye, Mut Mersin'e, selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
9: Yörük FM, Yörük FM.
11: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşıması ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Burger. Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
0: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
0: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
5: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
7: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
12: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
13: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı

0: 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay, Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
10: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift 0.

0: sizin için bayram zamanı nedir?
1: Kalplerin bir attığı her zaman bayram zamanıdır bizim için. Tüm kapıların neşeyle açılması dileğiyle.
0: Mutlu bayramlar Türkiye.
2: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: kalplerin sesi. Yörük FM. Yörük FM. 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: yörük.
1: Selefke'ye, Mut Mersin'e selam olsun yörüklere, selam olsun yörüklere.
0: Yörük efem, yörük efem.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsan Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için

0: giden...
1: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
2: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.

0: da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444 0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Yörük FM, Yörük FM.
5: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

0: vay vay.
1: Çoğunluğun Sesi Yörük FM 105.7.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun, size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: En iyi ve en yeniler. Görük FM.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralama ile hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Erdemli'nin en çok dinlenen radyosu. Yörük FM 105.7.
1: Sıradaki parçamız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın 2. ve 3. günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın 2. ve 3. gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: kurucusu Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
4: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon

0: aldığımız Stihl bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
10: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık. 0533 612 85 79.
11: Sayın çiftçiler, Yaşı Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru,

0: ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yahşi Tarım Eski Oto Pazarı Karşı Sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
3: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
4: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel

0: 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsan Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.

0: Gıda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Bayramı büyüten şey, büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 87-16-52.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533-974-4590.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: En iyi ve en yeniler. Görük efendim.

0: Reklam tanıtır. 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
1: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
0: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
3: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan az

0: Asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız.
1: Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537 881 66 17 537 881 66 17 Akdeniz Mersin.
7: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
8: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
7: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
9: Kalite burada, ucuzluk burada.
10: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
14: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Yok kelimesi omega yapıda yok.
15: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Merhaba radyo dinleyenleri. Ben Alemci Lütfü. Radyonuzda sesimi, ruhunuzda alemi başlatıyoruz. 2 saat boyunca en hareketli şarkılarla bu frekanstayım. Aç sesi, aç.

0: paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'nın huzur, sağlık ve bereket getirmesini diliyoruz. Bayramın sevgiyle, umutla ve birlik içinde geçmesi temennisiyle. İyi bayramlar. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer.
1: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
0: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi, Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
0: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
0: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Evet, ben Alemci, Lütfü, çay ve özel ihtiyaç molası veriyoruz. Frekansa sıkı tutunun, reklamlardan sonra uçuracak şarkılarla programa devam edeceğiz.
4: Reklam kazandırır.
5: Samsung Bölge Satış Birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung Beyaz Eşya ve Elektronik Ürün.

0: tıkıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla ister uğra.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
6: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
12: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
11: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
13: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
14: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur yemekçilik. İş yerlerine Tabildot usulü yemek servisi.

0: daha hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Evet. Ben Alemci Lütfü. Çay ve özel ihtiyaç molası sırasında bir de reklamları dinledik. Selam gönderen var mı? Programa başlıyoruz. 3-2-1 neşe dalgasına yakalanıyorsunuz. Yörükler, Ankaralılar, burada herkes eğlenir.

0: Hastayım be abi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın 2. ve 3. günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın 2. ve 3. gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Hoppa! Ne ara süremiz bitti, ne güzel çoban, zeybek, kaşık havası oynuyorduk. Neyse, yarın oynamaya yine gelin, program burada bitti. Şıngır mıngır bay bay.
3: Reklam tanıtır. 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni

0: Yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
1: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren. Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
9: Ustam çiğ köfte, Akdeniz Mahallesi Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
11: Mersin 51 metal boru profil saç. Her ölçüde trapez saç çekimi, sandviç panel çeşitleri, her ebatta boyu profil köşebent demir çeşitleri, bordex alçıpan OSB çeşitleri, çim, çift, yeşil tel örgü, bahçe teli çeşitleri, metal ve çelik üzerine her şey mevcuttur. 0530 669 72 94. İş yerimiz Soda Bekirde Caddesi Yalınayak Arpat Çimsa Beton karşısı Toroslar. Çay içmeye bekleriz.
12: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa,
14: Daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslam.

0: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
1: Altınet Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu Mersin.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Bu şarkı Erdemli'li dinleyenlere gelsin mi? Gelsin mi?

0: Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: İçindeki enerjiyi saklama, bırak dışarı taşsın. Ankara havası çalıyor, hareket başlıyor.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında...

0: Türklerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsan Startel ızgara ayaklı 30'a 40 cm 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby Turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Flodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
9: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
8: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-07-15. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154, 235-6154, Akdeniz, Mersin.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir hayat.

0: hayatını kolaylaştırır.
1: Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Hey kardeş gel gidek.
2: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
3: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
2: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Bu davul yörük davulu. Sesi duyduysan oynama sırası sende. Hadi bakalım çalın sazlar oynasın.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın 2. ve 3. günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbahanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın 2. ve 3. gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerde yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
4: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel.

0: Natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
5: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Yörük Ozanı başlıyor.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: 105.7 frekansında Yörük FM'de Sazın Sesi, sözün özüyle başlıyoruz. Türkülerin izini süreceğimiz Yörük Ozanı programına hoş geldiniz.

Dönersem. Türkülerin izinde çıktığımız bu yolculukta her ezgi bizi biraz daha içimize götürüyor. Kimi zaman bir yaylaya, kimi zaman yarım kalmış bir sevdaya. Mikrofon başında ben Deniz Ozan, Yörük FM 105.7 frekansında sizlerle olmaya devam ediyoruz.

0: bayram, çikolatalar ikram edilecek, eller yine kavuşacak, hal hatır sorulacak, en sevdiklerimiz aranıp gönül alınacak ve çocuklar yine buluşacak. Ama ne yapsak bu bayram hep içimizde kalacak. Yanımızda olamayanların anısıyla iyi bayramlar.
1: Dağların serinliğini, yaylaların huzurunu getiren türkülerle birlikteyiz. Mersin'den tüm dinleyenlere Yörük FM 105.7'den selamlar.

Her türkü bir kapıdır. Kimi geçmişe açılır, kimi insanın içine. Biraz önce o kapılardan birini araladık. Şimdi başka bir hikayeye geçiyoruz.

0: olacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramı'nın sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duygularını büyüttüğü, nice güzel günlere vesile olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İyi Parti Mersin İl Başkanı Doktor Ali Rıza Özdeniz. Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz. Mersin Organize Sanayi Bölgesi.
2: Birlik ve beraberliğin simgesi Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını kutluyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, başarı ve mutluluklar dileriz. Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Münir Şen, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir.
2: Üretenin, paylaşanın ve aynı sofrada buluşmanın değerini yeniden hatırladığımız bu bayramın umutları çoğaltmasını diliyoruz. Başta iş dünyamız olmak üzere herkesin Kurban Bayramını kutluyoruz. Mesiat, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Gündoğdu.
1: Başta basın emekçileri olmak üzere tüm halkımızın Kurban Bayramı'nın sağlık, huzur, birlik ve beraberlik getirmesini diliyor. Nice bayramlarda bir arada olmayı temenni ediyoruz. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kayatepe.
2: Kıymetli Mersinliler, paylaşmanın ve dayanışmanın bayramı olan Kurban Bayramı'nın ülkemize sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar geçirmeniz temennisiyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman.
1: Bu anlamlı günlerin şehrimize, ülkemize ve iş dünyamıza sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Mersin'imizin üretim gücü ve birlik ruhuyla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğine inanıyor. Başta Mersinli hemşehrilerimiz olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Mersin Ekonomi Platformu ve Doğu Akdeniz Savunma Sanayi Kümelenmesi Derneği Başkanı Hakan Kayacı.
3: Yörük Ozan'ı reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam kazandırır.
5: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
6: Türkiye Vestel'leniyor.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet. 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü. 269 lira yerine 239 lira. Baby turko ıslak mendil 90 adet. 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre. 110 lira yerine 99 lira. Ermar. Adında Erdemli var.
9: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve

0: 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Nexam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 santimetre 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
2: Bayramı büyüten şey büyük sofralar değil, gönülden gönüle uzanan o ince yoldur. Paylaştıkça çoğalır sevinç. Bir araya geldikçe bayram olur şehir. Aynı duada, aynı sevinçte, aynı bayramda buluşuruz. Kurban bayramımız mübarek olsun. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı Hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: yapacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık, nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay, üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen, psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
4: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
3: Mersin Birlik 500 gram zeytin 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Yörük Ozan'ı devam ediyor.
9: Yaylalardan kopup gelen ezgiler, şehirleri

0: Yörük Ozan'ı sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı

0: 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla sade soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538-988-30-0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
7: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-26-16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-26-16 Akdeniz Mersin.
8: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
9: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
8: Türk şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızılderm çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
10: Kalite burada, ucuzluk burada.
11: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
12: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
12: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
12: Sayın çiftçiler, Yaşi Tarım'da 2 yıl garantili çapa motoru, ot motoru, ilaçlama makineleri peşin fiyatına 5 taksit imkanıyla siz sayın çiftçilerimizi bekliyor. Tarım aletleri, satış orijinal yedek parça ve tamir bakım onarımıyla hizmetinizdeyiz. Yaşi Tarım, eski oto pazarı karşı sokağında. Telefon 0537-881-6617, 537-881-6617, Akdeniz Mersin.
15: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
16: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
15: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
17: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü Doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz

0: Doktorusu Harun Tezcan, özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Adana'ya gidenkmiş, şalvarından giyenkmiş, kebabından giyenkmiş, hey kardeş gel gidenkmiş.
3: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
4: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
3: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

bayramınızın büyük bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğiyle iyi bayramlar.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Softi Premium tuvalet kağıdı 40 adet 295 lira yerine 250 lira. Baby muayene eldiveni çeşitleri yüzlü 269 lira yerine 239 lira. Baby turko ıslak mendil 90 adet 30 lira yerine 25 lira. Hürrem Sultan ve Kösem Sultan sıvı el sabunu 3 litre 110 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Çamlıbel 0,5 litre, 1,5 litre ve 60'lı bardak su koli fiyatı 89 TL, Paşabahçe 12'li çay bardağı 6'lı koli fiyatı 599 TL, Metsam Startel ızgara ayaklı 30'a 40 cm 10'lu koli fiyatı 1200 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
5: Mersin'de Hurdacı Bıyık Hurdacılık, Aslan Bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç

0: hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, Aslan Bıyık, 0533 612 85 79.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
5: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
6: Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından giyek mi? Kaya kardeş gel gidek.
1: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
7: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
1: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
9: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Cesur Çalık. Nöroloji bölümü doçent doktor Vasfiye Burcu Albay. Üroloji bölümü doktor Mustafa Göçmen. Psikiyatri doktorumuz Harun Tezcan. Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444 85 95.

0: 444-85-95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Sayın Erdemliler, çiğ köftenin ustası, ustam çiğ köfte. Açılışına özel, her ayın 1'i ve 15'inde çiğ köftede %50 indirim yaptı. Siz sayın müşterilerimizi bekliyoruz. Ustam çiğ köfte hem sofranıza hem cebinize iyi gelecek.
2: Ustam çiğ köfte. Akdeniz Mahallesi, Güzel Oluk Caddesi, Erdemli. Alo paket 0505 057 0202.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Bayramın ilk günü kent genelindeki 17 ayrı noktadaki mobil kesim ünitesi ve 5 mezbahanede kesim hizmeti veren Mersin

0: Büyükşehir Belediyesi, kurbanını bayramın ikinci ve üçüncü günü kestirmek isteyen vatandaşlar için Anamur, Çamlıya ile Günler, Mut ve Yakaköy mezbanelerinde ücretsiz, hijyenik, güvenli ve düzenli kesim hizmeti sunmaya devam ediyor. Ekipler, profesyonel hizmet anlayışıyla hem çevre temizliğini koruyor hem de vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı koşullarda yerine getirmesine katkı sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramın ilk günü kesilen kurbanların ardından genel bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Kurbanlık hayvanlardan arta kalan kısımların açık alanlarda bırakılmamasını isteyen yetkililer, atıkların ağzı sıkı bir şekilde bağlanan torbalarda konteynerlara atılmasını istedi. Kurban kesim yerlerini anında dezenfekte eden büyükşehir ekipleri, atıkların haşere ve sinek üremesine neden olmaması için de ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bayramın ikinci ve üçüncü gününde de mezarlıklara ücretsiz servis hizmetine devam edecek. Akbelen, Güneykent, Çiftlikköy, Tarsus Merkez ve Sucular mezarlıklarına gerçekleşecek olan servis hizmetinin saatlerine, kalkış ve güzergah noktaları ile ilgili bilgilere Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz yolcu taşıma hizmeti bayramın son günü olan cumartesi gece 12'ye kadar devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, iş dünyasının, yatırımcıların, girişimcilerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, kulüplerin ve kariyer basamaklarına adım atan gençlerin ilk adresi olmaya başladı. Kısa zaman içinde yoğun ilgiyle karşılaşan merkezlerden yeni nesil mentörlük programları, kulüp etkinlikleri ile iş dünyası derneklerinin toplantıları hız kesmeden devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirdiği turne programlarıyla Artvin ve Ordu'da yurttaşlarla buluştu. Ordu ve Artvin'de sahnelenen Eyvah Nadir ve Dünyanın Eski Zamanlarında oyunları izleyicilerden yoğun ilgi görürken, oyuncuların sahne performansları da büyük beğeni kazandı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır. Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs, 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL, Damla Sade Soda 24'lü koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
8: Çok temiz, güvenli,
7: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
9: Altın.

0: Net Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Adana'ya gidenkmiş, şalvarından giyenkmiş, kebabından giyenkmiş, hey kardeş gel gidenkmiş.
2: Durun durun, Adana'ya gitmenize gerek kalmadı. Adana'nın meşhur el kıyması kebabını Ciğerci Ramazan Erdemli'ye getirdi.
3: Ciğerci Ramazan, kuzu ciğer, kuzu kuşbaşı, tavuk şiş ve Adana'nın meşhur el kıyması kebabıyla.
2: Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sipariş hattımız 0324 alan koduyla 515-3038, 515-3038 Erdemli.
4: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
5: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
8: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
0: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
9: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
12: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
13: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku kadın erkek atlet 89 TL.
14: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da.
15: 0542 144 4602 542 144 4602.
16: Kardiyoloji bölümü doçent doktor Hayati Eren, uzman doktor Feyza Canbeş, 445 445 445 445 445 445 445 445 445 444 85 95. Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler.
17: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı. 0530 259 1333 Erdemli.
18: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.
19: 233.

0: 6655.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Yörük FM, Yörük FM.

yıkılıyor, yıkılıyor. Benden yıkılıyor. Bu ara ortalık benden yıkılıyor.

0: Reklam tanıtır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Erdemli Toptan Gross yeni yerinde. Türbe Caddesi, Çevre Yolu, Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği yanında sizlerin hizmetinde. Bayrama özel 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Erdemli Toptan Gross'ta Coca-Cola 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Pepsi 2,5 litre altılı koli fiyatı 425 TL, Fanta 2,5 litre altılı koli fiyatı 420 TL, Pepsi 1 litre 12'li koli fiyatı 480 TL,

0: sade soda 24 koli fiyatı 149 TL ve diğer bütün ürünlerde 3 adet ve üzeri alımlarda net %10 indirim. Erdemli Toptan, adında Erdemli var.
1: 25 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Ermarlar'da Ekor mangal kömürü 1,5 kilogram 150 lira yerine 125 lira. Coca-Cola artı Fanta 2,5 litre 180 lira yerine 150 lira. Lemon City bulaşık deterjanı 4 litre 110 lira yerine 99 lira. Piknik buzdolabı poşeti 4 al 3 öde 125 lira yerine 99 lira. Ermar, adında Erdemli var.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Mersin'de hurdacı bıyık hurdacılık, aslan bıyık. Kurumsal firma olarak lisanslarımız mevcuttur. Hurda demir kilogram 13 lira. Bonus ve top çubuk hurda kilogram 13 lira 50 kuruş. DKP hurda kilogram 14 lira. Klima hurdası kilogram 55 lira. Kurşun hurdası kilogram 65 lira. Alüminyum hurdası kilogram 85 lira. Sarı pirinç hurdası kilogram 230 lira. Bakır hurdası kilogram 400 lira. 0533 612 85 79. Hurda atıklarınızı bizlerden fiyat almadan satmayın. İkinci el jeneratör, ikinci el soğuk hava sistemleri, Çiller grupları söküm depo temizleme uzman ekiplerimizle yapılmaktadır. Bıyık hurdacılık, aslan bıyık. 0533 612 85 79.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
4: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Siz istediniz, biz yaptık. Gelen yoğun talep üzerine gece dönercisi Erdemli olarak 11 ile sabah 4 arası çalışma saatimizi uzattık. Pilav üstü Erdemli usulü, Antakya usulü tavuk dönerin tadına varan asla bizi bırakamaz. Tüm soslarımız kendimize ait olup hazır sos kullanmamaktayız. Gece dönercisi Erdemli, Erdemlioğlu Bulvarı, Erdemkent sitesi karşısı Merlin Kafe yanı 0530 259 1333 Erdemli.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: Kardiyoloji bölümü Doçent Doktor Hayati Eren, Uzman Doktor Feyza Cesur Çalık, Nöroloji bölümü Doçent Doktor Vasfiye Burcu Albay.

0: Üroloji Bölümü Doktor Mustafa Göçmen, Psikiyatri Doktorumuz Harun Tezcan, Özel Erdemli Yenişehir Hastanemizde hizmet vermektedir. Detaylı bilgi için 444-85-95, 444-85-95, Özel Erdemli Yenişehir Hastanesi sağlıklı günler diler. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: dillerde, gönüllerde. Yörük FM 105.7.
1: Ben her açıdan güzelim.

Çök. Efendim lambayı geçene kadar bir çökelim. Abla çocuğu kucağına la. Ceza yemeyelim. Var mı ücretini gönderemeyen, üstünü alamayan? Ocak sende bu arada. Kuruma, sula.

En hareketli oyun havaları Yörük FM'de. İçinizin kıpır kıpır olacağı şarkıları dinlemeye devam ediyoruz.